0: Evet, duyuyorum hocam. Su çağırsa çağırsa. Ama lazım da olsun. Köyü gözüküyor.
1: Tim 4.

0: Evet, doğru sanırım. Evet. Ben 10 tonu veriyorum pH. And the mileage is 37, 35.
1: Ben 10 tonu.

Yani doğru. Çemeli içinde. Ne filiyor sanırım oluşuyor kaldı. Böyle yapıyor Fox Moralman.